şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gün

Economist Intelligence Unit diye bir araştırma varmış. 2026 küresel yaşanabilirlik endeksini açıklamış ve dünyada yaşanabilecek en güzel şehirler, insanlara işte hem kültürel hem mali açıdan hem eğitim açısından destek veren, işte sağlıkla ilgili istikrarlı ve kültürel çevresi olan sıralamayı yapmışlar. En yaşanabilir şehirlerin başında Kopenhag gelmiş. Sonrasına bakalım kimler varmış? Listenin ilk 10 sırasında ülke dağılımı dikkat çekici veriler ortaya koydu diyor. Avustralya, Melbourne, Sydney, Adelaide la ilk ona 3 şehrini sokmuş. Sonrasında İsviçre, Zürih gelmiş sıraya. Cenevre'de varmış. Osaka girmiş, Tokyo girmiş. İstanbul yok. Kaça kadar saydılar bilmiyorum ama ben

0: demek.
1: Son zamanlardaki trafik cezalarını sevdim ben. Bir de bir videoya denk geldim. Böyle bir ana yol üzerinde dışarıdan gelip önünüze geçen terbiyesiz şuursuzlar var ya. Heh, oraya bir polis motosikletiyle geliyor ve dışarıdan gelenlerin hepsine diyor ki ana yoldan devam arkadaşım. Çık bakalım, çık bakalım. Muhteşem. Bence 30-40 kilometre çevre yolundan dolaşmışlardır. Süper hareket değil mi ya? Ya bu kurallara uymak lazım. Ben seni niye şey yapıyorum ki? O kadar bekliyorum trafikte de sen dışarıdan geliyorsun. Şimdi Erzurum'da da buna benzer bir şey var. Yeni cezalar biliyorsunuz. Ne kadar şey olduğunu cezaların. Sağlam diyeyim, sizi anlayın. Şimdi Erzurum'da düğün konvoyu oluşturuyorlar. Trafiği tehlikeye düşürdüğü belirtilen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza uygulamışlar. Nasıldı düğün? Abi biraz masraflı oldu ama. Ayrıca sadece bunu yapmamışlar. 60 gün süreyle de araçlarını bu 6 sürücünün trafikten men etmişler. Bence harika. Senin bir eşin, dostun, akraban evleniyor diye ben niye trafikte bekliyorum ya da canımı tehlikeye atıyorum? Manyak mısınız lan?

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: katı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Instagram'da genelde eğlenceli haberleri ya da araştırma sonuçlarını falan veriyoruz ama şimdi okuyacağım şey hakikaten korkunç. The Lancet diye bir dergi herhalde ya da bir şey yayınlanan araştırmaya göre dünya genelinde ruh sağlığı bozukluğu yaşayan kişi sayısı 1990 yılında sadece 599 milyonmuş. Nüfusa baktığında hani evet ama 2023'te 1 milyar 170 milyona yükselmiş bu kişi sayısı. Araştırmada özellikle anksiyete ve depresyon vakalarındaki artışların gençler ve kadınlar üzerinde daha ağır bir yük oluşturduğu ortaya çıktı deniyor. Bunu gidip danışıp da çözenler, bir de etrafımızdakiler var. Farkında değil adam bulunduğu durum. Bir süre sonra biz azınlık oluyoruz. Yani en azından normal kalmaya çalışanlar olarak azınlık oluyoruz. Tedaviye başvuranlar olsa herhalde bu sayı 3 milyarı falan bulur diye düşünüyorum. Nefes.

üstü kahvecilerle çaycılar hep atışırlar değil mi? Ne kahve içeceğim ya, ama her yer kahve dükkanı. Hakikaten öyle değil mi? Yani artık çaycılar azınlıkta ama kahvenin de faydaları varmış, biliyor musunuz? Hatta ben söyleyeyim. Günde 2 ya da 4 fincan arasında kahve karaciğeri koruyormuş. Başka faydaları da varmış. Bilim insanları kahvenin karaciğer üzerindeki 5 temel etkisini açıklamışlar. Mesela kronik iltihaplanma karaciğer hastalıklarının ana nedenlerinden biriymiş. Kahve bileşenleri iltihap önleyici etki gösteriyormuş. Karaciğer hasarı sonrasında yara dokusunu tedavi ediyormuş. Sonra başka ne varmış? Yağ ve şekerin metabolize edilmesine yardımcı oluyormuş. Bağırsak ve karaciğer doğrudan iletişim halinde olduğundan kahve ikisine de fayda sağlıyormuş. Bir de tavana baktırır. Ben günde 4 tane kahve içeceğim, 3 ay uyuyamayabilirim. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Mesela ayran da bende tam tersi. Ayranı garson getirirken göreyim, uykum geliyor. Yani biraz psikolojik olabilir ama bu etkileri de var. Ben

Reklam.

0: Avustralya merkezli Griffith Üniversitesi bilim adamları bir araştırma yapıyorlar ve araştırma sonucu korkunç. Fena halde hepimizin tükettiğini bildiğim bir hadise var. Yok, bu yiyecek değil, sosyal medya. Sosyal medyaya yönelik bilimsel bir araştırma TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'ta gezintinin beyin çürümesine yol açabileceğini ortaya koymuş. 98.000, çok da az değil, 98.299 katılımcının verilerini analiz edildiği bulgulara göre kısa videoların yoğun tüketimi dikkat süresini kısaltıyormuş, stres ve anksiyete seviyesini de arttırıyormuş. O yüzden hani özellikle pazar günleri yapacak bir işimiz yok, üzerimizdeki pijamanın kışın özellikle dizi burnunuzun seviyesine gelmiş, evden çıkamıyorsunuz, yağmur var, kar var, ne yapıyorsunuz? Kaydırdıkça kaydırıyorsunuz, beyniniz çürüyormuş, yapmayın. Yani her şeyin bir dozajı olsun. Azıcık kaydırın.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bir çekilişe katıl.
2: Reklam.
3: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Merhaba.

0: Vay kine vay haline.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Tolga Gündüz.

hizmet var. Bundan haberiniz var mı? Arabanız kirli ama gidip yıkamacıyı yıkatmak yerine internetten arıyorsunuz. En yakındaki oto yıkamacıdan rica ediyorsunuz. Onların artık birçoğunun özel arabaları var. Atlıyorlar. Sizin bulunduğunuz lokasyona geliyorlar. Arabanız olduğu yerde yıkıyorlar. İşte arabanın içinde suyu, köpüğü, işte ne bileyim şampuanı, kesesi. İsterseniz sizi aradan çıkarıyorlar. Yok. Yapmıyorlardı. Şimdi Bursa'da bunu yapan bir genç arkadaş varmış. İsmi de Tuğrul Deligöz. Bir iki yıldır bu işi yapıyormuş. Normalde araba başına iç dış için 750 lira alıyormuş ama bir amca iki yıl evvel demiş ki ya benim param yok, ücretsiz yıkar mısın demiş. Sonra diyor ki Tuğrul Deligöz, ben acayip mutlu oldum arabayı yıkadıktan sonra gözündeki ışıltıdan bu yaşlı amcanın diyor. Sonra ne yapmış biliyor musunuz? Eğer bir siparişe gidiyorsa bir araba yıkamaya, geri dönüşte gördüğü kirli arabaları yıkamaya başlamış. Ama bu iyi bir şey değil. Kimse araba yıkatmayacak ya şimdi. Sokağa bir giriyorsun, pırıl pırıl her yer. Tuğrul geçmiş burada ama. Ya hakikaten bunu kötü niyette kullanacak olanlar vardır ama helal olsun, içinden gelerek yapıyorsa muhteşem bir hizmet bence.

Bana yaptıran vardı böyle ooo. Mesela makyajsız ama sade ve güzel olmak yine zenginlerin arasındaki bu yıl içerisindeki trend. Ne olur normal insan görelim artık. Ne olur lütfen. Bu bizim aramızda hemen fakirlerin arasında yani. Bir an önce trend olsun lütfen.

Dünyanın para akıttığı yeni akım demişler. Moda dünyasında minimalizm etkisi iyice artmış. Doğal ve sade olmak yeni lüksün simgesi olmuş. Şimdi aslında lüks ne biliyorsunuz değil mi? Moda denen şey biz fakirlerin, zenginler tükettikten sonra bizim fark ettiğimiz yaşam şekline ve çok para harcadığımız yaşam şekline biz moda diyoruz. Mesela ne vardı 2 sene evvel? Tırnak vardı değil mi? Şimdi o yokmuş zenginlerin arasında. Kadınlar saatlerce oturuyorlardı, tırnak yaptırıyorlardı. Arkadaş ağaca mı çıkacak? O nasıl tırnak ya?

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 같은 이유 같은 서인을.
1: 하얏ı bırakma. Yeşilay.
2: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval. Süper FM. Tolga Gündüz.

0: çok güzel gülüyorsun.
1: Sosyal medya öyle bir çöplük ki. Ve bu çöplükten hayatlarını değiştiren bir sürü insan var. Çünkü para kazanıyorlar ya, bir şey yapmaları lazım. Ve bu yapılan şeye de inanan çok garip bir güruh var. Hiç sorgulamayan, direkt söyleneni alan ve bunu gerçek zanneden. Niçin söylüyorum bunu? Tarih yaklaştı. İddia yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada aylardır dolaşan 12 Ağustos 2026'da dünyanın yer çekimi 7 saniyeliğine kaybolacak iddiası. Bak, manyağın biri böyle bir şey diyor. Bir de tarih veriyor. 12 Ağustos 2026'da dünyada 7 saniyeliğine yer çekimi bilmem ne. Gelen. Paylaşımlarda insanların metrelerce havaya fırlayacağı ve milyonlarca kişinin hayatını kaybedeceği öne sürülmüş bu paylaşımlarda. NASA da demiş ki, ne diyorsun sen be değişik. Bunu yazanlar. Bunlar kim biliyorsunuz değil mi? Dünya düzcüler var. Bir onlar. Bir aşıyı reddedenler. Bunlar hep aynı tayfa. Gerçekten öyleler.

bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

taş olur. İlk defa duyduğum bilimsel bir isim var. Öjenizm. Çin'den sonra Amerika'da da başlamış. Tasarım bebek yapıyorlarmış, biliyor musunuz? Yani çocukların hücre DNA'larıyla oynayarak dilediğiniz şekle getirmenizi sağlıyorlarmış. Hem görüntü olarak hem de yani fiziksel olarak diyelim. Görüntü olarak deyince zaten aynı ama hem de beyinsel olarak da diyebiliriz. Genlerde değişiklik yapıyorlarmış. En büyük sorun bir hücrede değişiklik yaptıklarında diğerlerine geçmemesi oluyormuş. Bunu da aşacaklarını düşünün. Cem Yılmaz'ın var ya hani, biraz da şundan alalım, o ne o pahalı. Böyle çocuk yapacağız. Yani kusursuz ırk. En son bunu Hitler denemişti. Değil mi, ağrı yırık diye. Şimdi böyle bir şey yapmışlar. En çok tartışılan kısmı ama etik olup olmadığıymış. Herkes kendi çocuğunu seçebilmeli mi? Asıl soru bu bence ama.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Dünyada çok garip dertler var, ben size söyleyeyim. Mesela bir ülke altın pasaport diye bir şey üretmiş ve bunu satışa çıkartmış. Dünyanın her yerinden kabuller veriyormuş. Neresi? Pasifik ada ülkesi Nauru Cumhuriyeti. Nauru. Nauru'ymuş, öyle okunuyormuş. Nauru. Nerelisi? Nauru. Ya pasaportu aldın. Ama öyle böyle değil. Altın pasaport diye sattıkları pasaport 85'ten fazla ülkeye vizesiz girmeyi sağlıyormuş. Fiyatı 90 bin dolarmış. Sebebi de biliyor musunuz? Baştan komik geldi bana da ama ülke şey şartları yüzünden nedir o? Küresel ısınma şartları yüzünden ada ülkesi olduğu için suya gömülmeye başlamış. Suya gömülünce de insanlar ülkeyi terk etmeye başlamış. Onlar da nüfusu dengeleyebilmek için ülkeye gelmeseler de insanlara bir sürü şeyden geçirerek testten 90 bin dolarlık bu pasaportu satıyorlarmış ki ülkedeki yerleşim yerlerini daha dağlık yerlere çıkarmak için. Ama bu ada sonunda batacak. Ben şimdi aldım bunu, bana sordular, sohbet ediyoruz. Sen neresi kardeşim? Sivaslıyım. Sen Orduluyum. Sen Nauru. Göster, gösteremezsin haritada. O yüzden komiği de var ama aslında hayırlı bir iş için de kullanılacak gibi duruyor pasaporttan gelen para.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Şimdi bir hedef için bir ekim yaparken beklenmedik harcamaların çıktığını varsayalım. Yani beklenmedik Tabii. bir harcama çıktığında o birikime dokunmak mı gerekiyor? Bak bu çok önemli soru. Çünkü son dönemlerde, son yıllarda insanların hem Türk hem dünyada karşılaştığı bir soru bu. Beklenmedik harcama çıktı. O birikime dokunmak mı gerekir yoksa acil durumlar için ayrı bir plan mı oluşturmak gerekir Tuncay?
3: Ya şimdi bence nasıl bir birikim yaptığınla alakalı. Yani bir altın birikimi yaptıysan dokunamıyorsun ona. Niye? Çünkü altını azalıyor ve onu harcamış oluyorsun. Ama bir hisse senedi yatırımı yaptıysan ve o biriktiyse o şirketlerin sana sadece o sene ödediği temettüyle önüne çıkan o masrafları ödeyebiliyorsun ve hisse senetlerine de ellememiş oluyorsun. Duruyorlar. Peki burada lot sayısı olarak aynı.
2: Acil durumlar için ayrı bir şey mi oluşturmam gerekiyor benim bu birikimlere dokunmamak adına?
3: Yani o eğer o gücün varsa yap. Yani o gücünüz varsa yapın. Hani acil durumda bu dursun. Bunu da ben hala devam ettireyim. Bu yani öyle bir fırsatın, imkanın varsa aldığın maaş, bütçen buna müsaade ediyorsa yapın tabii.
2: Şu yani, örnekle gideceğim
3: bütçe
2: ben.
3: Bütçe olarak ne kadar rahatsa o şekilde istediğin gibi işte ne bileyim acil durum fonu da yaratırsın. Uzun vadeli yatırıma da kaynak aktarırsın. Yani imkanınla da ilgili bir şey.
2: Bunu şöyle sormak istiyorum ben. Mesela bunda çok gelen sorulardan biri. Biraz örnek vereceğim. Kendimden vermeyeceğim ama kendimmiş gibi vereceğim sana Tuncay. Diyelim ben bir süredir birikim yapıyorum. Hedef bazlı birikim yapıyorum. İşte dediğin gibi bir kısım fonum var, bir kısım altın var, mevduatım var, hissem var. Hadi diyelim böyle. Ve acil bir harcamam çıktı. Allah korusun yani. Sağlıkla ilgili. Örnek veriyorum. Ya da herhangi bir konuyla ilgili. Orada bir taraftan da psikolojik olarak o birikimine dokunmak istemiyorsun. Evet. Bir taraftan da dokunman gerekiyor. Bu soruyu onun için sordum. Yani o birikime dokunmak mı gerekiyor? İşte yoksa böyle durumlar için yani konuyu açmak adına bu örneği veriyorum. Böyle durumlar için mesela kenara ben örnek yine yapıyorum. Yatırım aracı olarak Türkiye'de belli başlı yatırım araçları olduğu için altın biriktireyim acil durumlar için gibi. Onun için sordum bunu.
3: Evet. Vallahi şimdi acil
2: birikime
3: durum...
2: dokunmak çünkü bir noktada şey de oluyorsun. Bunca zamandır uğraştım oraya birikimden yaptım.
3: İnsana biraz şey yapıyor.
2: Gibi.
3: Onu diyor. Onu biraz insanı üzer müzer evet. ama tabii acil durumun ne olduğuyla da biraz da alakalı. Eğer bir ciddi bir durumsa gideceksin. Paşa paşa o yıllardır yaptığın yatırımından paranı alacaksın. Yani o yüzden yapıyorsun zaten o yatırımı aslında. Bir yerde de. Acil durum fonu da yarat ama acil durum fonları biraz şey gibidir. Hani arabalarda hani bir sigorta vardır, iki tiptir. Bir bildiğin normal kasko böyle büyük hasarlar için yapılan. Bir de böyle küçük paketler verirler sana. Böyle çizik olur, tampon şeyi olur falan. Onun içinde bir ek, bir yan bir paket. O işte acil durum fonu aslında biraz da o tarz yapılır. Yani daha böyle ufak ufak olsun. Hani acil bir şeyler olursa oralardan ufak tefek harcayayım diye yapılır. Yani çok ciddi acil bir şeyin varsa mecbursun yani ve birikimini eleyeceksin.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Sevdiğiniz bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Azar azar.
1: Atı bırakma. Yeşilay.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 aralık.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Süper FM.

Sesli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Diyeceksin. Reklam.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bırakma. Yeşilay. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-15.

Reklam. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

0: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en popüler müzik listesi Süper 20'de yepyeni bir geri sayım başlıyor. Hafta sonunun keyfini çıkarırken mikrofon başında ben Bahri Fedai, 20'den 1'e doğru ilerleyeceğimiz bu yolculukta yine birbirinden farklı şarkılar ve sürprizlerle sizlerle olacağım. Açılışımızı Anadolu rock esintilerini modern funk ritimleriyle buluşturan Emre Fel ve Funk Takıl'la yapıyoruz. Bir Güldün Süper 20'nin 20 numarasında. Hepiniz hoş geldiniz.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en iyi şarkılar Süper 20 ile peş peşe geliyor. Aramıza yeni katılan tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlar. Blok 3'te geri sayımın bu haftaki konuklarından biri. Müzik listelerinde fırtınalar estiren Kayıp Persona albümünün en dertli parçası. Kayıp Kalp bu hafta 19 numarada.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en iddialı şarkıları Süper 20 çatısı altında buluşuyor. Ahia'nın Rüya Gibiydin ile devam ediyoruz. Ahia'nın kendi söz ve müziğiyle ortaya koyduğu bu çalışma onun son dönemdeki kişisel anlatımını da sürdürüyor. Geri sayımda henüz yolun başındayız. Ahia'nın önünde yukarı çıkabileceği daha çok basamak var. Şimdilik Rüya Gibiydin...

Süper FM'de ritim bir an bile durmuyor. Süper 20'de yolculuğumuz sürüyor. Sırada Türk pop müziğinin en naif, en romantik kalemlerinden biri var. Yaz gün batımlarına, sahil yürüyüşlerine çok yakışan akustik tınılarıyla Yalın mikrofonda. Bize o klasik Yalın huzurunu hissettiren şarkısı Akşamüstü'yle bu hafta 17 numarada yeni.

Süper FM'de hafta sonunun ritmini belirleyen listeyle karşınızdayız. Süper 20'de Mabel Matiz'in Umrum Dışısı var şimdi. 26 Haziran'da yayınlanan şarkı Mabel Matiz'in yaz dönemine damga vuran yeni çalışmalarından biri oldu ve Umrum Dışı'nın bu haftaki yeri ise 15.

0: Seni
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20'de adım adım yukarı doğru tırmanıyoruz. Sırada geçmişin nostaljik bir pop klasiğini günümüz modern ve alternatif altyapılarıyla buluşturan bir vokal var. Mustafa Sandal'ın o çok sevilen şarkısına kendi duru yorumunu katan Mela Bedel. Bu hafta Süper 20'nin 14 numarasında. İki tas çorba. Gözler.

Hafta sonunun en güzel şarkıları Süper FM'de Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Sevi Cenk'in Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla biraz daha yukarı çıkacağız. Şarkının ismiyle bile başlı başına bir hikaye anlatıyor. Sevi Cenk'in güçlü vokali de bu duyguyu doğrudan taşıyor. Çıkmaz Bir Sokakta geçen haftaki yerinden kıpırdamadı ve yine 13. basamakta.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en özel sesler Süper 20'de buluşmaya devam ediyor. Blok 3 ve Poison'in Çok Güzel Gülüyorsun'uyla sürdürüyoruz müzik ziyafetini. Bu şarkının Süper 20'de özel bir geçmişi var. Çünkü daha önce zirveyi gördü. Şimdi ise geri sayımın başka bir noktasında ama yarıştan kopmuş değil. Çok Güzel Gülüyorsun 12 numarada hala zirve.

0: Hafta sonunun en sevilen şarkılarıyla ilk 10 dünyasının kapısına kadar geldik. Bu kritik basamakta bizi Türk pop müziğinin en güçlü romantik kalemlerinden biri karşılıyor. Kendine has duygusal dünyası, samimi vokali ve vurucu sözleriyle tantaşçı. Üst sıraları zorlamaya devam eden isim Gidişat'la bu hafta 11 numarada.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

yaz numara. Unutamadım seni affedersin. Kayıp bir kalp var bu civarlarda. 18 numara. Rüya gibiydin, kabuslarım oldu.

nihayet Süper 20'de en heyecanlı yere, yani ilk 10 dünyasının içine adım atıyoruz. Süper 20'de ilk 10'un kapısını Türkçe pop'un en enerjik, en ışıldayan isimlerinden biriyle açacağız. Derya Ulu, harika düzenlemesi ve hareketli ritmiyle radyomuzu renklendiren şarkısı Şımarık bu hafta 10 numarada. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 10 numara.

Müzik hiç durmuyor. Hafta sonunun en iyi şarkıları Süper 20 ile sıralanmaya devam ediyor. Sıradaki şarkımıza geçmeden önce sizlere harika bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistleri anında keşfedebilirsiniz. Ayrıca Karnaval'da sürpriz hediyeler de sizleri bekliyor, bunu da hatırlatalım. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçlarınızda da yolculuk yaparken Karnaval hep yanınızda. Bu arada unutmadan Karnaval'da benim de hazırlayıp sunduğum bir podcast serisi var. Sesli Harfler, bu seride her hafta günlük hayatta sıradan gördüğümüz nesnelerin, mesleklerin ve icatların sıra dışı bilinmeyen tarihsel yolculuklarını deşifre ediyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcastime beklerim. Süper 20 listemizde ise sırada yapay zeka teknolojisini müzikal bir duyguyla birleştiren sıra dışı bir proje var. Mehmet Acıoğlu imzası taşıyan ve dijital dünyada büyük merak uyandıran ihtiyacım var. Bu haftada

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en çok konuşulan hitleriyle Süper 20'de heyecan katlanıyor. Sırada güçlü vokal tekniği ve şarkılarına kattığı modern ruhla her projesinde farkını konuşturan bir isim var. Elif Buse Doğan. Sizlerden gelen yoğun ilgiyle listemizdeki yerini koruyor. Elif Buse Doğan yangın yeriyle bu haftada Süper 20'nin 8 numarası.

hafta sonunun enerjisi Süper FM'de Süper 20 ile yükselmeye devam ediyor. Sırada son dönemin en yenilikçi, en üretken gruplarından biri var. Manifest. Dinamik yapısı ve kulaklarda anında yer eden melodisiyle büyük beğeni toplayan taptaze çalışmasıyla yükselişini sürdürüyor. Manifest bu hafta toz pembe ile 7

Mebrure'nin dilimi burada. Yapay zeka destekli üretim tarafı nedeniyle başından beri farklı bir yerde duran şarkı artık yalnızca bu özelliğiyle değil, Süper 20'de aldığı mesafeyle de dikkat çekiyor. Mebrure ve dilim zirvenin

ritmi Süper FM'de iyice yükseldi. Çünkü Süper 20'de artık son 5 şarkıdayız. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk 5 dünyasına adım atıyoruz. Sokağın ruhunu filtresiz sözlerle solo projesine taşıyan Blok 3, dinleyici kitlesinden aldığı dev destekle üst sıraları parlatıyor. Zirvenin en iddialı ortaklarından olan Sebebi Var bu hafta 5. sırada.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Herkese keyif dolu muhteşem bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20'de ilk üçün hemen öncesinde muazzam bir buluşmaya şahitlik edeceğiz. Türk müziğinin efsanevi sesi Sibel Can'la rap sahnesinin güçlü kalemi APO'yu aynı projede bir araya getiren dev ortaklık tam not aldı. Kuşakları ve tarzları birleştiren kıyafetler.

Orijinal şarkının ruhu korunurken bu versiyonda ritim daha dans odaklı bir hale geliyor. Ankara Ekos'a Kürşat Kahraman'ın eşlik ettiği remix şarkıya yepyeni bir hareket kazandırdı ve şimdi zirvenin tam dibindeyiz. Ankara Ekos

El saatlerinde artık tek bir soru var. Süper 20'nin zirvesinde kim var? Öncesinde Hadise'nin Ara Beni'si var. 8 Mayıs'ta yayınlanan şarkı Hadise'nin 2026'daki çalışmalarından biri olarak kısa sürede üst sıralara çıktı. Şarkının akustik versiyonunun da yayınlanmasıyla Ara Beni farklı bir yorumla karşımıza çıktı. Ama Süper 20'de bugün gördüğümüz yer belli. Zirveye yalnızca bir basamak kaldı. Hadise Ara Beni ile liderlik koltuğunun hemen arkasında. 2 numara.

müziğin süperstarı Ajda Pekkan'la alternatif sahnenin iddialı grubu Manifest'i buluşturan bu tarihi işbirliği muazzam bir enerji yaratarak zirveye yeniden adını yazdırıyor. Haftanın bir numarasıyla sizlere veda ediyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığıyla Hileli. Ben Bahri Fedai, bu keyifli yolculukta bizlere eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Haftaya yepyeni bir Süper 20 listesiyle aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, Süper FM'de kalın.

Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper.

0: diyeceksin. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: edeceksin. Reklam.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Reklam. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.